hama kashawarum Allahi faqir ke timam menni musandinne buni mi hunge bunu Allahu assaba wadigem fikan kashaware eurem buni bunumai eurem haqqaka anula nabiyyun qatul kulakan nikan horetiman raskalaange liwa husime adi qiyamet duahun eurenna timan raskalaange wahi kurawwa husime tiyaba mihun anda anda hori narkaage azabuge raha libganna ase.